Aşk bu. Geliyorum demeden geliyor, bitmiyor. Unutmak öğrenmekten daha çok zaman alıyor. Bilgi ceza, bilgi suç. Taşımak ağır. Ben aşkı 100 metreden tanırım.

asırlardır yalnızım. Pişmanım alın yazım. Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi. Bir yemin ettim ki dönemem. Hüzün tünellerinde, soldum kederlerinde. Cehennemde yansın bu dilim. Bir yemin ettim ki dönemem. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar. Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde. Tükendim, tükendim, tükendim artık. Hiç mi özlemedin, hiç mi hakkım yok? Bir ara, bir sor Allah aşkına. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 5.

Aga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Aga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 6.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilimsel araştırma. İdeal uyuma süresi belli oldu. Çin'de yapılan yeni bir araştırma gece 7 saat 18 dakika uyumanın sağlık risklerini azalttığını ortaya koydu. Bilim insanlarına göre bu süre özellikle insülin direnci riskini azaltarak tip 2 diyabet ve yüksek tansiyon gibi önemli sağlık sorunlarının önlenmesine yardımcı olabilir. Araştırma Çinli bilim insanları tarafından yürütüldü. Çalışmada 2009 ile 2023 yılları arasında 20 ile 80 yaşları arasındaki 23.475 yetişkinin verileri incelendi. Araştırmaya göre hem yetersiz uyku hem de aşırı uyku vücudun kan şekeri dengesini olumsuz etkileyebiliyor. Bilim insanları her gece yaklaşık 7 saat 18 dakika uykunun ideal nokta olduğunu belirledi. Uzmanlar hafta içi yeterince uyuyamayan kişilerin hafta sonu birkaç saat daha fazla uyumasının faydalı olabileceğini belirtti. Ancak hafta içi zaten yaklaşık 7 saat uyuyan kişilerin hafta sonu çok daha uzun süre uyumasının önerilmediği ifade edildi. Uzmanlara göre gecede 7-8 saat kaliteli uyku kan basıncının %10 ila 20 oranında düşmesine yardımcı olabiliyor ve vücudun insüline duyarlılığını korumasına katkı sağlıyor. Öte yandan 6 saatten az uyku stres hormonlarını arttırarak tansiyonu yükseltebiliyor ve kan şekerinin artmasına yol açabiliyor. Uzmanlar uyku düzeninin kan şekeri, kan basıncı ve iltihaplanma gibi birçok biyolojik süreci etkilediğini ve bu nedenle sağlıklı bir uyku alışkanlığının genel sağlık için kritik önem taşıdığını vurguluyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7. Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.

0: aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
1: Bunun size ne zararı var?
2: Yani gerçekten mağdur oldum.
3: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
4: Evleri boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda. Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
5: Füze geldi, şöyle şura düştü.
6: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

Küpe FM'den günaydın herkese. 16 Haziran Salı sabahındayız. 7'yi 5 dakika geçiyor saatler. Güzel, keyifli bir gün olsun hepimiz için. Sabah haberleri başladı. Saat 10'a kadar beraberiz.

0: FM reklam. Reklam.
1: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Doğru tercihler fark yaratır. Silivri Sürücü Kursu Marmara Plaza 3. kat ve Merkez Şubesi yeni yerinde New Center'da hizmetinizde. Ehliyet almak için doğru adres, 35 yılı aşan tecrübesiyle Silivri Sürücü Kursu. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
5: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Bir son dakika gelişmesini aktararak devam edelim sabah haberlerine. Önce başlığı söyleyelim. Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu tutuklandı. Silivri Belediyesi'ndeki bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da aralarında olduğu 10 şüpheli tutuklandı. Peki kimler tutuklandı? Başkan haricinde hemen aktaralım haberden. Aşkın Kaynar, Serdar Tuna, Gökhan Tuna, Adem Tuna, İbrahim Kömür, Aykut Batur, Fatih Yavuz, Yavuz Dirik ve Nihat Nahit Saraönü'nün tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik 8 şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

0: tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159. Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik. Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
1: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Nar Uzman Bosch Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Bosch Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Bosch Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
6: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
7: Küpe FM reklam.

0: Reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri 24 Haziran'a kadar devam ediyor. Kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogram 399.95, Torku ayçiçek yağı 5 litre pet 429.95, Tamek domates salçası 830 gram teneke 49.95, Çaykur tiryaki çay 1000 gram 269.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

Bütün araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir haberimiz var şimdi sizlere. 15 gün sonra yürürlüğe girecek Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Temmuz 2026 döneminden itibaren geçerli olacak zorunlu mali sorumluluk sigortası azami prim artış oranlarını belirledi. Yapılan bu mevzuat değişikliğiyle araç gruplarına göre primlerde %2 ile %4 oranında artış yapıldı. Yani araç sigortalılarına zam geldi özeti.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilimsel araştırma. İdeal uyuma süresi belli oldu. Çin'de yapılan yeni bir araştırma gece 7 saat 18 dakika uyumanın sağlık risklerini azalttığını ortaya koydu. Bilim insanlarına göre bu süre özellikle insülin direnci riskini azaltarak tip 2 diyabet ve yüksek tansiyon gibi önemli sağlık sorunlarının önlenmesine yardımcı olabilir. Araştırma Çinli bilim insanları tarafından yürütüldü. Çalışmada 2009 ile 2023 yılları arasında 20 ile 80 yaşları arasındaki 23.475 yetişkinin verileri incelendi. Araştırmaya göre hem yetersiz uyku hem de aşırı uyku vücudun kan şekeri dengesini olumsuz etkileyebiliyor. Bilim insanları her gece yaklaşık 7 saat 18 dakika uykunun ideal nokta olduğunu belirledi. Uzmanlar hafta içi yeterince uyuyamayan kişilerin hafta sonu birkaç saat daha fazla uyumasının faydalı olabileceğini belirtti. Ancak hafta içi zaten yaklaşık 7 saat uyuyan kişilerin hafta sonu çok daha uzun süre uyumasının önerilmediği ifade edildi. Uzmanlara göre gecede 7-8 saat kaliteli uyku kan basıncının %10 ila 20 oranında düşmesine yardımcı olabiliyor ve vücudun insüline duyarlılığını korumasına katkı sağlıyor. Öte yandan 6 saatten az uyku stres hormonlarını arttırarak tansiyonu yükseltebiliyor ve kan şekerinin artmasına yol açabiliyor. Uzmanlar uyku düzeninin kan şekeri, kan basıncı ve iltihaplanma gibi birçok biyolojik süreci etkilediğini ve bu nedenle sağlıklı bir uyku alışkanlığının genel sağlık için kritik önem taşıdığını vurguluyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

damga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 8. Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.

0: aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
1: Bunun size ne zararı var?
2: Yani gerçekten mağdur oldum.
3: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
4: Elleri boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda. You add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
5: Füze geldi, şöyle şura düştü.
6: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

Küpe FM'den günaydın bir kez daha. 16 Haziran Salı sabahındayız. Güzel, keyifli bir gün diliyorum hepimize. Ve Trakya'nın dört bir tarafında, özellikle bu dakikalarda yollarda olan, trafikte olan, işe gitme derdinde olan, iş bitirme derdinde olan değerli dinleyicilerimiz, sürücüler başta olmak üzere herkese güzel, keyifli bir gün diliyorum. Az bulutlu ve açık bir güne uyandık. Bizim bu taraflar, Trakya tarafları parçalı bulutlu olacak. Öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı Trakya'da 30-31 derece dolaylarında olacak. Keyfin

Bir son dakika gelişmesini aktaralım bir kez daha. Silivri Belediyesi'ndeki bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da aralarında olduğu 10 şüpheli tutuklandı. Sulh Ceza Hakimliği Bora Balcıoğlu'nun yanı sıra, hemen bakalım diğer isimlere. Evet. Aşkın Kaynar, Serdar Tuna, Gökhan Tuna, Adem Tuna, İbrahim Kömür, Aykut Batur, Fatih Yavuz, Yavuz Dirik ve Nihat Nahit Sara önünde tutuklanmasına karar verdi. Bir son dakika haberi olarak aktaralım.

0: hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji, Orzaks'tan.
1: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tek Cross binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tek Cross, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Tek Cross, hesapla alışverişin tek adresi.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
5: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
6: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
7: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
8: Küpe FM reklam.

Küpe FM'den günaydın bir kez daha. Sabah haberleri devam ediyor. 8 çeyrek oldu bu arada saatler. Hatırlatalım, Dünya Kupası devam ediyor. İlginç anlara, ilginç olaylara da sahne oluyor. 2026 Dünya Kupası'nın en büyük sürprizi, İspanya'ya duvar ören Yeşilburun Adaları tarih yazdı. Şu güne kadar dünyada Yeşilburun Adaları diye bir ülke olduğundan bile haberimiz yoktu. İşte bu Dünya Kupası sayesinde öğrenmiş olduk. Küçücük bir ada ve çok az bir nüfusa sahip ama geçen yılın Avrupa Şampiyonluğu İspanya'yla yaptıkları karşılaşmada adeta duvar örerek İspanya'ya karşı başarı elde ettiler. 40 yaşındaki kalecinin dünkü karşılaşmaya kadar 50 bin takipçisi varken sosyal medyada birden 3,5 milyona ulaştı. Öte yandan İspanyol futbolcu 60 yıllık ilginç bir rekoru da kırdı. O rekorda şu: 30 dakika boyunca oyunda kalıp, ilk 11'de girip 30 dakika boyunca oyunda kalıp ayağına tek top değmeden o süreyi tamamladı. Ben Kerem Aktürkoğlu da alır zannediyordum o şeyi ama rekoru.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Dünya Kupası'nın en çok merakla beklenen karşılaşmalarından bir tanesi de Amerika ile İran arasındaki karşılaşmaydı. G grubunun ilk maçında İran'la Yeni Zelanda takımları Amerika'nın Los Angeles kentinde Los Angeles stadyumunda karşılaştılar. Herkesin merakla beklediği maç 2-2 sona erdi. Biliyorsunuz önümüzdeki günlerde de İran'la vardıkları anlaşma sonucunda resmi olarak imzalar atılacak. İran'ın Amerika'ya sadece maç için gelmesine, sonra da hemen dönmesine ancak o kadar izin verilmişti. Yeni Zelanda ve İran Los Angeles'ta puanları paylaştılar.

0: Mesut FM reklam. Reklam.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
0: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
2: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
0: Asıl günün enerjisi sana hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Daily One Energy. Orzaksan.
3: Lezzet ve sağlık deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
4: Göz Şorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMIL lazer teknolojisi Dünya Göz Şorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
6: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282-502-0020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
7: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
8: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, VES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
9: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
0: Küpe FM reklam.

Dünya Kupası haberlerini sonuncusunu aktaralım. Sonra gündeme yeniden döneceğiz. Dünya Kupası'nda bir garip ayrılık yaşandı. Tunus 5-1'lik İsveç mağlubiyetinin ardından teknik direktör

Var ki bırak seni kral tanımaz. Böyle gelmiş geçmişse de yıllar, böyle de yaşlanmaz. Sen söyle ben aşkından yanmadın mı aslında? Çok yol yürüdük beraber.

Küpe FM'den günaydın bir kez daha. Biliyorsunuz son günlerde bir haber dolaşıyor sosyal medyada özellikle. 25 tane yeni il geliyor. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde il olma hakkı kazanan çeşitli kriterlere göre 25 ilçe yakında kararnameyle il olacak diye. Bunlar arasında bölgemizden Çorlu ve Lüleburgaz'ın da adı geçiyordu. Hatta öyle detay veriyordu ki haber. 100 plaka acaba kimin olacak? Kimse 100 numaralı plakayı istemiyor. Buna bir çözüm aranıyor diye detay da vardı. İşte 25 yeni il iddiasına yalanlama geldi. Türkiye'nin gündemini meşgul eden 25 yeni il kurulacağı yönündeki söylemler İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından kesin bir dille yalanlandı.

0: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
1: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Kamyon, tır ve karavan ehliyeti Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Meme kanseri önlenebilir ve erken teşhis edilebilir bir hastalıktır. Yılda bir kez 40 yaş altı için meme USG, 40 yaş üstü mamografi tetkiklerinizi yaptırmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
0: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın

0: Adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
1: Küpe FM reklam.

Bir son dakika gelişmesini aktararak yeni saatimize öyle ulaşalım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında sabah saatlerinde Beylikdüzü Belediyesi'ne bir operasyon düzenlendi. Ve 3 ilde düzenlenen operasyonla Beylikdüzü Belediyesi'ne düzenlenen bu operasyon ortak olarak gerçekleştirildi. Operasyonda 27 kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşılıyor. Son dakika haberi olarak Beylikdüzü Belediyesi'ne sabah saatlerinde 3 ille birlikte düzenlenen operasyonda 27 kişi gözaltına alındı.

0: Mersin'de olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9.
1: Küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.

0: aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
1: Bunun size ne zararı var?
2: Yani gerçekten mağdur oldum.
3: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
4: Elle boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
5: You know, you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
6: Füze geldi, şöyle şura düştü.
7: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

0: çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji Orzaks'tan.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Lezzet ve Sağlık Deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
4: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özenle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
5: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
6: Çetinler Arçelik milli takımımızın yanında futbol bayramına tam kadro hazır. Çetinler mağazalarından seçili televizyon alımlarına özel Türk kahve makinesi veya 13 bin TL değerinde espresso makinesi hemen teslim hediye. Haydi milli takım, kalbimiz sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
7: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53
8: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Kayahan'ın daha önce bestelemeye başladığı ve yarım kalan, hiç yayınlanmamış, duyulmamış bir şarkısını az önce Nilüfer yorumuyla dinlettik sizlere. Nilüfer de uzun bir sürenin ardından bir kez daha bir Kayahan şarkısı seslendirmiş oldu. 9.30'a yaklaşıyor saatler. Çorlu'daki değerli dinleyicilerimize bir hatırlatma yapalım. Çorlu Cumhuriyet Parkı bugün bütün gün boyunca kapalı olacak ziyaretçilere, vatandaşlara. Çünkü malum mevsim dolayısıyla kene, böcek, ilaçlama çalışmaları yapılıyor. Cumhuriyet Parkı'nda bugün ilaçlama çalışması yapıldığı için gün boyunca kullanıma kapalı olacak.

0: FM reklam.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: Çeriniz yaza hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
4: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
5: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın, yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.

0: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
1: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler. Lezzet ve Sağlık Deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğaya, iç içe, huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Lider Club'ta buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.

Sabah haberleri salı günü sona eriyor. Günün gelişmelerini saat başı bültenlerimizden takip edebileceksiniz. Bu arada takip demişken sosyal medya hesaplarından takip etmeyi de lütfen unutmayın Küpe FM'i. Instagram hesabımızda hem son dakika haberlerini hem de eğlenceli içerikleri sizlere ulaştırıyoruz. Yarın görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilimsel araştırma. İdeal uyuma süresi belli oldu. Çin'de yapılan yeni bir araştırma gece 7 saat 18 dakika uyumanın sağlık risklerini azalttığını ortaya koydu. Bilim insanlarına göre bu süre özellikle insülin direnci riskini azaltarak tip 2 diyabet ve yüksek tansiyon gibi önemli sağlık sorunlarının önlenmesine yardımcı olabilir. Araştırma Çinli bilim insanları tarafından yürütüldü. Çalışmada 2009 ile 2023 yılları arasında 20 ile 80 yaşları arasındaki 23.475 yetişkinin verileri incelendi. Araştırmaya göre hem yetersiz uyku hem de aşırı uyku vücudun kan şekeri dengesini olumsuz etkileyebiliyor. Bilim insanları her gece yaklaşık 7 saat 18 dakika uykunun ideal nokta olduğunu belirledi. Uzmanlar hafta içi yeterince uyuyamayan kişilerin hafta sonu birkaç saat daha fazla uyumasının faydalı olabileceğini belirtti. Ancak hafta içi zaten yaklaşık 7 saat uyuyan kişilerin hafta sonu çok daha uzun süre uyumasının önerilmediği ifade edildi. Uzmanlara göre gecede 7-8 saat kaliteli uyku kan basıncının %10 ila 20 oranında düşmesine yardımcı olabiliyor ve vücudun insüline duyarlılığını korumasına katkı sağlıyor. Öte yandan 6 saatten az uyku stres hormonlarını arttırarak tansiyonu yükseltebiliyor ve kan şekerinin artmasına yol açabiliyor. Uzmanlar uyku düzeninin kan şekeri, kan basıncı ve iltihaplanma gibi birçok biyolojik süreci etkilediğini ve bu nedenle sağlıklı bir uyku alışkanlığının genel sağlık için kritik önem taşıdığını vurguluyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küp FM.
2: Rumeli'den haberler.
3: YKS'ye son 4 gün. Heyecanınız, umudunuzun, bugüne kadarki çabanızsa başarınızın habercisidir. Derin bir nefes alın ve hedefinize odaklanın. İstanbul Rumeli Üniversitesi olarak başarılar dileriz.
4: Küp FM Haber.
5: Küp FM Haber Merkezi'nden iyi günler, günün gelişmelerini aktarıyoruz. Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen, aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 11 şüpheliden 10'u tutuklandı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibinin olağanüstü kurultay için delegelerden imza toplamaya başlamasının üzerinden 15 gün geçti. Bu süreçte 900 imza toplandığı bildirildi. İmzalar çarşamba günü genel merkeze teslim edilecek. ABD ve İran arasındaki mutabakat zaptı elektronik olarak imzalandı. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın cuma gününden sonra tam anlamıyla açılacağını vurguladı. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da jandarma teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi. Programlar şehitlik ziyaretleriyle sona erdi.
4: Spor.
5: 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak amili futbol takımımız mücadelenin hazırlıklarına başladı. Arizona'daki idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. 2026 FIFA Dünya Kupası G grubunda Belçika, Mısır'la 1-1 berabere kaldı.
4: Finans.
5: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 29 kuruş, 1 euro 53 lira 66 kuruş, gram altın 6.426 liradan, çeyrek altın 10.778 liradan alıcı buluyordu.
6: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
5: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 27, İstanbul ve Kırklareli 30, Edirne ve Çanakkale 31 derece.
6: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sunar.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'den hepinize mutlu sabahlar. Pazartesi bitti. O ilk günün ağırlığını geride bıraktık. Artık haftanın ritmine tamamen ayak uydurmak demektir. Haziran ayının o pırıl pırıl sıcacık güneşi penceremizden içeri sızarken biz de en enerjik şarkılarımızla ve en taze müzik haberlerimizle evlerinize, arabalarınıza, kulaklıklarınıza misafir olmaya geldik. Cuma iş çıkışı konserlerinde sahne alan güçlü sahne performansları ve müzikal altyapılarının yanı sıra hit şarkılarıyla geniş kitlelere ulaşan Türk rock müziğinin 2000'li yıllardaki yükselişinde önemli bir pay sahibi olan Aklımın İpleri İhtimaller Denizi, Ben Seni Arayamam Aşk Durdukça ve Döneceksen diye Söz Ver gibi şarkılarını hayranları için okuyan Yüksek Sadakat'la yeni bir güne hepiniz hoş geldiniz.

0: PFM reklam.
1: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Tekne çekme, karavan ve römork ehliyeti de Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İdrar kaçırma yaşam kalitenizi düşürmesin. Günlük hayatınızı kısıtlamadan, sosyal yaşamınızı etkilemeden kontrol altına almak mümkün. Hastanemizde uygulanan modern tedavi yöntemleriyle idrar kaçırma sorununu yönetebilir, yaşam kalitenizi koruyabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat.

0: Konutta marka.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
4: Küpe FM reklam.
5: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri 24 Haziran'a kadar devam ediyor. Kumbasar yumurta 30'lu iri boy 129.95, Mehmet Efendi Türk kahvesi 100 gram 74.95, Mutlu Makarna 500 gram çeşitleri 16.95, Fusti 1,5 litre çeşitleri 57.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

Bugün her şeyin gönlünüzce olduğu, neşenizin hiç eksilmediği şahane bir salı günü olsun. Hazırsanız sesi biraz daha açın. En sevdiğiniz şarkıyla yayına devam ediyoruz. Qvorb'un Global Digital Artist Ranking sitesinde 38. sıraya yükselerek önemli bir başarı imza atan Spotify ve YouTube gibi dünyanın en büyük dijital müzik platformlarının günlük verilerin harmanlamasıyla oluşturulan listede yer alan, dünya genelinde en çok dinlenen sanatçılar arasında ilk 50'ye giren tek Türk sanatçı olan Blok 3 şimdi en son bombasıyla Küpe FM'de.

0: Reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
1: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik. Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde Havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444 4 469.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
2: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
3: Küpe FM Reklam.

Bugün 16 Haziran Salı, haftanın ikinci günündeyiz. Zaman su gibi akıp gidiyor. Koskoca bir ayın yarısını daha geride bıraktık bile. Eğer şu an trafikteyseniz size sabır, işinizin başındaysanız kolaylıklar. Hala yataktan çıkamayanlara da tatlı bir uyanma enerjisi diliyoruz. Çocukluğundan beri hafızasında yer eden ve ilk ezberlediği şarkılar olan 10 farklı Zülfü Livaneli eserini kendi sesinden yeniden yorumladığı bir albüm projesi yürüten Yiğidim Aslanım isimli şarkısını da yeniden yorumlayan Zeynep Kasalini ile şimdi nostalji zamanı.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
2: Doğru tercihler fark yaratır. Silivri Sürücü Kursu Marmara Plaza 3. kat ve Merkez Şubesi yeni yerinde New Center'da hizmetinizde. Ehliyet almak için doğru adres, 35 yılı aşan tecrübesiyle Silivri Sürücü Kursu. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
3: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
4: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
5: Başak Ticaret İstikbal'den şok kampanya. Full set düğün paketi, yatak odası, yemek odası, koltuk takımı 240 bin lira yerine sadece ve sadece 159 bin lira. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
0: Küpe FM reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler.
2: YKS'ye son 4 gün. Heyecanınız, umudunuzun, bugüne kadarki çabanızsa başarınızın habercisidir. Derin bir nefes alın ve hedefinize odaklanın. İstanbul Rumeli Üniversitesi olarak başarılar dileriz.
3: Küp FM Haber.
4: Küp FM Haber Merkezi'nden iyi günler, günün gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye'nin gündemini meşgul eden 25 il kurulacağı yönündeki söylemler, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından kesin bir dille yalanlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 119 ülkeye toplam 2950 FETÖ-PDY mensubu için iade talebi iletildiğini açıkladı. ABD Başkan Yardımcısı G.D. Vance, Washington ve Tahran yönetimleri arasında sağlanan mutabakatın yalnızca geniş çaplı bir çerçeve sağladığını ve önemli ayrıntıların sonraki müzakerelerde belirleneceğini söyledi. ABD'nin deniz ablukasını kaldırmasının ardından ilk İran gemilerinin abluka bölgesinden sorunsuz bir şekilde geçtiği belirtildi.
3: Spor.
4: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, olumlu eleştirilere saygı duyduğunu belirterek, daha ilk maçta böyle bir fırsat bekleyip de saldıran, olmayan şeyleri olmuş gibi gösteren, bunları Türk milletine havale ediyorum, akbabalık, sırtlanlık yapmaya gerek yok dedi. İtalyan ekibi Udinese, Galatasaray'dan geçen sezon kiraladığı Zaniolo'yu 4 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.
3: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 29 kuruş, 1 euro 53 lira 66 kuruş, gram altın 6426 liradan, çeyrek altın 10778 liradan alıcı buluyordu.
5: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
4: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 27, İstanbul ve Kırklareli 30, Edirne ve Çanakkale 31 derece.
5: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

hayat koşturmacası içinde kendinize küçük bir mola verin, yanınıza taze bir kahve veya demli bir çay alın. Çünkü önümüzdeki birkaç saat boyunca burada sadece güzel müzik ve huzur var. 11 yıllık albüm sessizliğini bozduğu geri dönüş albümü Kufi'de yer alan Teessüf Ederim parçasıyla grubun karakteristik rock tınılarını ve melankolik dünyasını yeniden dinleyicilerle buluşturan Duman ekibi radyolarınızda.

0: FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz.

0: Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
1: Böylesi görülmedi. Şampiyon bayiden Şampiyon Solis 26'ya yakışır kampanya. Peşin fiyatına kredi kartınıza 4 ay taksitle. Batı Traktör. Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Oto Center Lüleburgaz.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
5: Küpe FM reklam.

Yeni fırsatlar, yeni hedefler ve yeni umutlarla dolu bir güne başladık. Bugün kendinize küçük bir iyilik yapmayı unutmayın. Güzel müzikler ve keyifli müzik haberlerle sizlerle birlikteyiz. Türk pop müziğinde unutulmaz şarkılara imza atan Çiğdem Talu ile Zeynep Talu'nun eserleri Talu Şarkıları projesiyle yeniden dinleyiciyle buluşmaya devam ederken projenin yeni teklisi Adresler Karıştığı Gökçe ve Pamela yorumuyla şimdi Küpe FM frekanslarında dinliyoruz.

0: Reklam.
1: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
4: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
5: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
6: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
0: Küpe FM Reklam. Reklam.
7: Salı gününün enerjisiyle devam ediyoruz. Günün yorgunluğunu üzerinizden atmak ve moral depolamak için en sevilen şarkılar birazdan sizlerle olacak. Tüpraş Stadyumunda gerçekleşen konserde 25 bin müzikseverlerle buluşan kariyerinin en sevilen şarkılarını görkemli sahne prodüksiyonu ve özel konuklar eşliğinde seslendiren, güçlü performansıyla unutulmaz bir geceye imza atan Serseri, Rüzgar Gülü, Kupa Kızı ve Sinek Valisi, Ne Yapayım Tabiatım Böyle, Gemiler, Renkli Rüyalar Oteli ve İstanbul'da Sonbahar gibi parçalarını okuyan Türk rock müziğinin efsane ismi Teoman konuğumuz oluyor.

0: Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Leader Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
1: Küpe FM olarak A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası'nda başarılar dileriz.

0: Beyoğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilimsel araştırma. İdeal uyuma süresi belli oldu. Çin'de yapılan yeni bir araştırma gece 7 saat 18 dakika uyumanın sağlık risklerini azalttığını ortaya koydu. Bilim insanlarına göre bu süre özellikle insülin direnci riskini azaltarak tip 2 diyabet ve yüksek tansiyon gibi önemli sağlık sorunlarının önlenmesine yardımcı olabilir. Araştırma Çinli bilim insanları tarafından yürütüldü. Çalışmada 2009 ile 2023 yılları arasında 20 ile 80 yaşları arasındaki 23.475 yetişkinin verileri incelendi. Araştırmaya göre hem yetersiz uyku hem de aşırı uyku vücudun kan şekeri dengesini olumsuz etkileyebiliyor. Bilim insanları her gece yaklaşık 7 saat 18 dakika uykunun ideal nokta olduğunu belirledi. Uzmanlar hafta içi yeterince uyuyamayan kişilerin hafta sonu birkaç saat daha fazla uyumasının faydalı olabileceğini belirtti. Ancak hafta içi zaten yaklaşık 7 saat uyuyan kişilerin hafta sonu çok daha uzun süre uyumasının önerilmediği ifade edildi. Uzmanlara göre gecede 7-8 saat kaliteli uyku kan basıncının %10 ila 20 oranında düşmesine yardımcı olabiliyor ve vücudun insüline duyarlılığını korumasına katkı sağlıyor. Öte yandan 6 saatten az uyku stres hormonlarını arttırarak tansiyonu yükseltebiliyor ve kan şekerinin artmasına yol açabiliyor. Uzmanlar uyku düzeninin kan şekeri, kan basıncı ve iltihaplanma gibi birçok biyolojik süreci etkilediğini ve bu nedenle sağlıklı bir uyku alışkanlığının genel sağlık için kritik önem taşıdığını vurguluyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM.
2: Rumeli'den haberler.
3: YKS'ye son 4 gün. Heyecanınız, umudunuzun, bugüne kadarki çabanızsa başarınızın habercisidir. Derin bir nefes alın ve hedefinize odaklanın. İstanbul Rumeli Üniversitesi olarak başarılar dileriz.
4: Küpe FM Haber.
5: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen, aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 11 şüpheliden 10'u tutuklandı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibinin olağanüstü kurultay için delegelerden imza toplamaya başlamasının üzerine süreçte 900 imza toplandığı bildirildi. İmzalar çarşamba günü genel merkeze teslim edilecek. ABD ve İran arasındaki mutabakat zaptı elektronik olarak imzalandı. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın cuma gününden sonra tam anlamıyla açılacağını vurguladı. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da jandarma teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi. Programlar şehitlik ziyaretleriyle sona erdi.
4: Spor.
5: 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak amili futbol takımımız mücadelenin hazırlıklarına başladı. Arizona'daki idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. 2026 FIFA Dünya Kupası G grubunda Belçika Mısır'la 1-1 berabere kaldı.
4: Finans.
5: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 29 kuruş, 1 euro 53 lira 66 kuruş, gram altın 6.426 liradan, çeyrek altın 10.778 liradan alıcı buluyordu.
2: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
5: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 27, İstanbul ve Kırklareli 30, Edirne ve Çanakkale 31 derece.
2: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Bir salı gününü daha hızlı yarılamaya devam ediyoruz. Trafikte olanlara, açık yollar çalışanlara kolaylıklar. Öğle molasında olanlaraysa keyifli dakikalar diliyoruz. Günün geri kalanını çok daha enerjik geçirmek için doğru frekanstasınız. Şimdi sesi biraz daha açıyoruz. İşte günün en çok istek alan parçalarından biri. Söz ve müziği kendisine ait olan, aşkın ardından kalan izleri ve yüzleşmeleri güçlü bir pop altyapısıyla anlatan, Mustafa Ceceli imzalı aranjesiyle dikkat çeken, duygusal anlatımı ve akılda kalan melodisiyle öne çıkan Yara Tuz isimli parçayla Murat Boz radyoları.

0: Reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Migren ağrılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Migren botoksu tedavisi uzman hekimler tarafından belirlenen bölgelere botoks enjekte edilerek uygulanan ve migren kaynaklı ağrılarınızı azaltmaya yardımcı olan bir tedavidir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
5: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
6: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özelle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
7: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
3: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: FM reklam.
1: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz, sağlığımız bizim için önemli.
4: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.
5: Çetinler Arçelik milli takımımızın yanında futbol bayramına tam kadro hazır. Çetinler mağazalarından seçili televizyon alımlarına özel Türk kahve makinesi veya 13.000 TL değerinde espresso makinesi hemen teslim hediye. Haydi milli takım, kalbimiz sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
6: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Kamyon, tır ve karavan ehliyeti Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın 0532 597 4292 silivrisürücükursu.com.
7: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM reklam.

seni sevdim. Güzel bir salı öğleden sonrasından hepinize merhaba. İşlere kısa bir mola verip o mis kokulu öğle kahvesini yudumlamanın tam zamanı. Bugün kahvenizin yanına eşlik edecek harika bir çalma listesi hazırladık. Şöyle arkaya yaslanın, günün stresini bir kenara bırakın ve müziğin tadını çıkarın. Sırada ruhunuza iyi gelecek o şarkı var. 3 yılın ardından yeni single'ını müzikseverlerin beğenisine sunan dinamik ritmi, güçlü melodik yapısı ve kolayca hafızalarda yer eden nakaratıyla öne çıkan, yaz aylarının enerjisini yansıtan yapısıyla dikkat çeken Sen Yoluna Git isimli parçayla unutulmaz onlarca hit ve 17 albüm sahibi pop müziğin efsane ismi Hakan Peker konuğumuz.

0: Bafra Pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 50 53.
3: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
4: Küpe FM reklam.

Ve böylece bana ayrılan sürenin sonuna geldik bile. Benden bugünlük de bu kadar. Çarşamba sabahıysa saatler tam onu işaret ettiğinde yine müzikal takınız. Küpe FM frekanslarında buluşalım. Saatin ve programın kapanışını ise çok çok şarkımın klibi için annem kredi çekmişti diyen Edis'le hepinize keyif dolu bir gün diliyorum şimdilik. Hoşçakalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler.
2: YKS'ye son 4 gün. Heyecanınız, umudunuzun, bugüne kadarki çabanızsa başarınızın habercisidir. Derin bir nefes alın ve hedefinize odaklanın. İstanbul Rumeli Üniversitesi olarak başarılar dileriz.
3: Küp FM Haber.
4: Küp FM Haber Merkezi'nden iyi günler, günün gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye'nin gündemini meşgul eden 25 il kurulacağı yönündeki söylemler, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından kesin bir dille yalanlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 119 ülkeye toplam 2950 FETÖ-PDY mensubu için iade talebi iletildiğini açıkladı. ABD Başkan Yardımcısı G.D. Vance, Washington ve Tahran yönetimleri arasında sağlanan mutabakatın yalnızca geniş çaplı bir çerçeve sağladığını ve önemli ayrıntıların sonraki müzakerelerde belirleneceğini söyledi. ABD'nin deniz ablukasını kaldırmasının ardından ilk İran gemilerinin abluka bölgesinden sorunsuz bir şekilde geçtiği belirtildi.
3: Spor.
4: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, olumlu eleştirilere saygı duyduğunu belirterek, daha ilk maçta böyle bir fırsat bekleyip de saldıran, olmayan şeyleri olmuş gibi gösteren, bunları Türk milletine havale ediyorum, akbabalık, sırtlanlık yapmaya gerek yok dedi. İtalyan ekibi Udinese, Galatasaray'dan geçen sezon kiraladığı Zaniolo'yu 4 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.
3: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 29 kuruş, 1 euro 53 lira 66 kuruş, gram altın 6426 liradan, çeyrek altın 10778 liradan alıcı buluyordu.
5: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
4: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 27, İstanbul ve Kırklareli 30, Edirne ve Çanakkale 31 derece.
5: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

0: Sich dann Bier.
1: Gündüz yolculuğu başlıyor.
2: For you, in fact, coming up next up.

16 Haziran'da, 16 Haziran gününde sizlerle beraberiz gündüz yolculuğumuzda. Küpe FM burası, en iyiler ve yeniler sizlerle buluşma devam ederken ben Tuncay Selan sizlerle birlikte olacağım. Saatlerimiz 15'i gösterene kadar ilk konuğumuz Tan Taşçı oldu. Yepyeni şarkısı Gidişat'la ve hareketli başlamışken güne hareketli şarkılarla devam ediyoruz. Şu dakikalarımızda Göksel'i ağırlayacağız, şarkısı Ayla.

0: Küpe FM reklam.
1: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
2: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
0: Küpe FM

0: İş.
1: Bir reklam.
2: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri 24 Haziran'a kadar devam ediyor. Bingomatik 4 kilogram ultra beyaz 199.95, familia tuvalet kağıdı 40'lı plus 3 katlı natural 299'lu ve hafif kamp koltuğu 499.95, Oduncuzade mangal kömürü 2 kilogram 129.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Yeni Mahallede.
1: Bir reklam. Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Kupası tüm coşkusuyla, tüm ilginçliğiyle devam ediyor. Dünya Kupası yayıncılığı da çok konuşuluyor bu Dünya Kupası'nda değerli dinleyiciler. Mesela ülkemizin kanalı, devlet kanalı TRT'nin yayınlarının 4K olmaması, maçların 4K yayınlanmaması çok eleştirildi. Maç esnasında reklam yayınlanması çok eleştirildi. Aynı zamanda bugün İran-Yeni Zelanda maçında 4 dakika boyunca spikerin takımların isimlerini karıştırması da oldukça büyük sansasyon yarattı. Gerçekten de yayıncılık anlamında oldukça tabiri caizse şok edici bir durum. Yani bir maç spikeri takımları karıştırdım. Bu konu bugün sosyal medyada en çok konuşulan konulardan bir tanesi değerli dinleyiciler. Benim şu dikkatimi çekiyor. Maç anlatan kişilerle ilgili, maç spikerleriyle ilgili böyle bir haber çıkınca aklıma geldim. Tabii doğal olarak böyle bir şey konuşuluyor. Ama birden böyle eski zamanların maçları geldi aklıma. Birçok şey hakkında, birçok konuda. Nerede o eski işte bayramlar, nerede o eski şunlar, nerede o eski bunlar. Birçok şeyin eskisini arıyoruz ya. Maçlarda da mesela maç anlatan spikerlerin yanında bir de yorumcular olurdu eskiden. Bilmiyorum, belki de herkes benim gibi düşünmüyor olabilir ama mesela Rıdvan Dilmen olurdu. Normal maçın bir spikeri vardır, bir de yanında Rıdvan Dilmen vardır. O da yorumculuk yapar aralarda. İşte bizim takım şöyle, bizim takım böyle. İşte şöyle yapsa daha iyi olur. Birazcık geri çekilmeliyiz bu dakikalarda. Aralarda hoş bazı espriler olur falan. Böyle küçük sohbetler olur maç sırasında. Bilmiyorum, şu bana sıkıcı geliyor mesela. Maç boyunca spiker sadece hiç tanımadığımız insanların isimlerini söylüyor. Sadece bunu duyuyorsunuz. Sadece futbolcu isimleri duyuyorsunuz. Aralarda böyle yan taraftaki bir yorumcuyla beraber eşlik eden, spikere eşlik eden bir yorumcuyla beraber maçın analizini küçük küçük, böyle çok fazla uzatmadan maçın analizini yapsalar. Böyle işte küçük espriler olsa falan bence daha keyifli oluyordu öyle, ama artık hiç öyle maçlar olmuyor zannediyorum ki. Bilmiyorum, ben çok maç izleyen birisi değilim ama hiç denk gelmiyorum. Küpe FM'de gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Simge'ye kulak vereceğiz şimdi. Yepyeni teklisi, yeni biriyle bizlerle olacak Simge. Zeki Arkun ortak çalışması şimdi sizlerle.

0: Reklam.
1: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Çeriniz yazı hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
3: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
4: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
5: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
6: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 SİSET.com.tr.

0: yandım yeri.
1: Bir sinema haberiyle devam edelim gündüz yolculuğumuza. Duffer kardeşler Netflix'ten Paramount'a geçişlerinin ardından imzaladıkları anlaşmanın ilk meyvesi olan Gizemli Sinema filmini 3 Kasım 2028'de vizyona sokacaklarmış. Daha oldukça uzun bir zaman dilimi var önümüzde ama şimdiden merak konusu oldu. Filmin adı, konusu ve oyuncuları gizli tutuluyor. Şimdilik dediğim gibi daha çok var. İlerleyen aylarda, zamanlarda, belki de yıllarda isim belli olacaktır. Fragman ortaya çıkacaktır vesaire vesaire. Geliştirme süreci devam ediyor şu anda sadece. İkilinin yapım şirketi Upside Down Pictures tarafından proje yürütülüyor. Stranger Things'in yapımcıları değerli dinleyiciler, sevgili Duffer kardeşler. O yüzden Stranger Things severler özellikle. Bu tür filmlerden hoşlananlar, bu tür dizilerden hoşlananlar Duffer kardeşlerin yepyeni projesini de büyük bir merakla bekliyorlar. Gündüz yolculuğumuzda slow şarkılar dinlediğimiz dakikalarımızdayız. Yalına kurak vereceğiz. Yepyeni şarkısı Akşamüstü Küp FM'de şimdi sizlerle.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilimsel araştırma. İdeal uyuma süresi belli oldu. Çin'de yapılan yeni bir araştırma gece 7 saat 18 dakika uyumanın sağlık risklerini azalttığını ortaya koydu. Bilim insanlarına göre bu süre özellikle insülin direnci riskini azaltarak tip 2 diyabet ve yüksek tansiyon gibi önemli sağlık sorunlarının önlenmesine yardımcı olabilir. Araştırma Çinli bilim insanları tarafından yürütüldü. Çalışmada 2009 ile 2023 yılları arasında 20 ile 80 yaşları arasındaki 23.475 yetişkinin verileri incelendi. Araştırmaya göre hem yetersiz uyku hem de aşırı uyku vücudun kan şekeri dengesini olumsuz etkileyebiliyor. Bilim insanları her gece yaklaşık 7 saat 18 dakika uykunun ideal nokta olduğunu belirledi. Uzmanlar

0: Hafta içi yeterince uyuyamayan kişilerin hafta sonu birkaç saat daha fazla uyumasının faydalı olabileceğini belirtti. Ancak hafta içi zaten yaklaşık 7 saat uyuyan kişilerin hafta sonu çok daha uzun süre uyumasının önerilmediği ifade edildi. Uzmanlara göre gecede 7-8 saat kaliteli uyku kan basıncının %10 ila 20 oranında düşmesine yardımcı olabiliyor ve vücudun insüline duyarlılığını korumasına katkı sağlıyor. Öte yandan 6 saatten az uyku stres hormonlarını arttırarak tansiyonu yükseltebiliyor ve kan şekerinin artmasına yol açabiliyor. Uzmanlar uyku düzeninin kan şekeri, kan basıncı ve iltihaplanma gibi birçok biyolojik süreci etkilediğini ve bu nedenle sağlıklı bir uyku alışkanlığının genel sağlık için kritik önem taşıdığını vurguluyor.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

aslında Hadise'nin son albümü H'nin çıkış şarkısı bu değil ama bu şarkı bütün şarkılarının önüne geçti diyebiliriz. Ara Beni Bugün, Küpe FM'de gündüz yolculuğumuzda bir kez daha sizlerle buluştum. Şimdi iki güzel Mustafa Sandal şarkısını arka arkaya dinleyeceğiz. Mustafa Sandal Saygı Bir Gecesi'nden Afra ve Mela Bedel'in yorumları çok beğenilmişti. Ve bu iki güzel şarkıyı arka arkaya iki başarılı bayan vokalden bir kez daha dinlemiş olacağız. Adı İntikam'dı ve iki tas çorba sıradaki iki şarkımız.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Rumeli'den haberler.
2: YKS'ye son 4 gün. Heyecanınız, umudunuzun, bugüne kadarki çabanızsa başarınızın habercisidir. Derin bir nefes alın ve hedefinize odaklanın. İstanbul Rumeli Üniversitesi olarak başarılar dileriz.
3: Küpe FM Haber.
4: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına ilişkin seçimlerin zamanında yapılmasıyla Cumhurbaşkanımızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı yoktur. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır diye konuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Halkalı-Arnavutköy metro hattının 19 Haziran'da hizmete açılacağını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la varılan anlaşmanın ikinci aşamaya geçtiğini belirterek bunun adil bir anlaşma olduğunu söyledi. Trump, "Ben olmasaydım İsrail çok uzun zaman önce ortadan kalkmış olurdu" ifadelerini kullandı. Trakya'da aralıklarla devam eden yağışlar Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde barajlardaki doluluk seviyelerini artırdı. Son yağışlarla 15 barajın doluluk oranı geçen yılın Haziran ayındaki doluluk oranlarının üzerine çıktı.
3: Spor.
4: İsveç'e 5-1 yenilerek Dünya Kupası'na kötü bir başlangıç yapan Tunus, teknik direktörü Sabri Lamoshi'yi göndererek turnuvanın ilk koltuk değişikliğine imza attı. Kuzey Afrika ekibinin başına Suudi Arabistan'la Arjantin'i deviren tecrübeli Fransız Hervé Renard getirildi. La Liga ekiplerinden Real Madrid, Alman defans oyuncusu Antonio Rudiger'in sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.
3: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 29 kuruş, 1 euro 53 lira 66 kuruş, gram altın 6.426 liradan, çeyrek altın 10.778 liradan alıcı buluyordu.
5: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
4: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 27, İstanbul ve Kırklareli 30, Edirne ve Çanakkale 31 derece.
5: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

0: Carlos está bir yaptığında
1: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

0: Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik, Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde Havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık. Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Tekne çekme, karavan ve römork ehliyeti de Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın. 0532 597 42 92 silivrisurucukursu.com.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.
7: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514 14 14.
8: Küpe FM.
9: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

0: reklam.
1: Tazedin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri 24 Haziran'a kadar devam ediyor. Kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogram 399.95, Torku ayçiçek yağı 5 litre pet 429.95, Tamek domates salçası 830 gram teneke 49.95, Çaykur tiryaki çay 1000 gram 269.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam. Gündüz yolculuğu devam ediyor.

0: Reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 50 53.
1: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
3: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
4: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Doblo Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
6: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67. Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'da anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
0: Küpe FM reklam.
7: Küpe FM.
8: Gündüz yolculuğu devam ediyor.
9: For you, in fact, coming up next up.

Bu FM'de gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Efendim, Türkiye genç bir ölümle sarsıldı. Kızılcık Şerbeti dizisinde Işıl karakterini canlandıran 35 yaşındaki oyuncu Ece İrtem evinde geçirdiği kalp krizi sonrası maalesef.

Hayatını kaybetti. Cansız bedenini annesi bulmuş. Kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla netleşecekmiş. Annesine de başsağlığı dileyelim. Cenazesi 17 Haziran Çarşamba öğle namazına müteakip Kuşadası Hanım Camii'nde kılınacakmış. Ardından Adalızade Mezarlığı'na defnedilecekmiş. Mekanı cennet olsun diyelim. Oldukça üzücü bir kayıp oldu. Ekranların sevilen yüzlerinden bir tanesiydi. Çünkü kendisi özellikle de öyle olunca bu kadar genç bir yaştayken öyle kalp krizi sonucu bir vefat haberi duyunca hepimiz etkilendik tabii ki. Geride kalanlara Allah sabır versin diyelim yakınlarına. Gündüz yolculuğumuza devam edeceğiz. Hopera ve Yener Çevik ortak çalışmasıyla efendim şarkıları Seni Bana Yar Etmezler.

0: FM reklam. Reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
3: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.

Alpo FM'de güzel bir Yaşar şarkısı hatırladık. Aldanırım radyolarınızdaydım. Tabii o zamanlar şarkı süreleri böyle 4 dakika, 5 dakika hatta 6, 7, 8 dakikayı bulabiliyordu bu şarkının da süresi. Yaklaşık 5 dakika hiç de nasıl geçtiğini anlamadım yani. Şarkıları prodüktörler, şarkıları yapan aranjörler, şarkı sözü yazarları, müzik direktörleri böyle 2 dakika falan yapıyorlar genelde biliyorsunuz günümüzde. Hatta 2 dakikanın altında oluyor. Birçok şarkı mesela Murat Boz'un yeni şarkısı öyle 1 dakika 56 saniye. Yani yeni neslin dikkat süresi çok azaldığı için, hiç tahammülleri olmadığı için bir an önce şarkıda anlatmamız gereken her şeyi anlatmalıyız mantalitesiyle. Biliyorsunuz çok meşhur bir şey, son yıllarda şarkı süreleri bayağı azaldı. Ama böyle uzun olunca da 5 dakikayı bulsa da bazen şarkılar o kadar güzel oluyor ki ben şahsen nasıl geçtiğini hiç anlamıyorum bile. Yaşar Aldanırım'la bizlerdeydi ve bugünkü son şarkımıza geldik. Ritmimizi yükselterek bugün huzurlarınızdan ben Tuncay Saran ayrılacağım. Sonrasında haber merkezimize bağlanacağız. Onun da sonrasında Dilek ile Müzik Keyfi bu sefer harika şarkılarıyla sizleri bekliyor olacak. Şimdilik hoşçakalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: KÜPFM. Rumeli'den haberler.
2: YKS'ye son 4 gün. Heyecanınız, umudunuzun, bugüne kadarki çabanızsa başarınızın habercisidir. Derin bir nefes alın ve hedefinize odaklanın. İstanbul Rumeli Üniversitesi olarak başarılar dileriz.
3: KÜPFM Haber.
4: KÜPFM Haber Merkezi'nden iyi günler, günün gelişmelerini aktarıyoruz. Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen, aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 11 şüpheliden 10'u tutuklandı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibinin olağanüstü kurultay için delegelerden imza toplamaya başlamasının üzerinden 15 gün geçti. Bu süreçte 900 imza toplandığı bildirildi. İmzalar çarşamba günü genel merkeze teslim edilecek. ABD ve İran arasındaki mutabakat zaptı elektronik olarak imzalandı. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın cuma gününden sonra tam anlamıyla açılacağını vurguladı. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da jandarma teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi. Programlar şehitlik ziyaretleriyle sona erdi.
3: Spor.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak A milli futbol takımımız mücadelenin hazırlıklarına başladı. Arizona'daki idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. 2026 FIFA Dünya Kupası G grubunda Belçika Mısır'la 1-1 berabere kaldı.
3: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 29 kuruş, 1 euro 53 lira 66 kuruş, gram altın 6.426 liradan, çeyrek altın 10.778 liradan alıcı buluyordu.
5: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
4: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 27, İstanbul ve Kırklareli 30, Edirne ve Çanakkale 31 derece.
5: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Efendim iyi günler. 16 Haziran Salı gününde müzik keyfinde birlikteyiz. Alternatif sahnenin üretken yeni nesil müzisyenlerinden Nevez'e en yeni teklisiyle konuğumuz Yıkık Şehir, içsel yıkım, yalnızlık ve zamanla silinmeyen duygusal izler üzerine kurulu

0: FM reklam.
1: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşinizi şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, VES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
0: Küpe FM reklam.
6: Küpe FM.
7: Küçük yaramaz, uslu durmaz. Küçük yaramaz. Hiç uslanmaz.

0: Küçük yaramaz, uslu durmaz. Küçük yaramaz, hiç uslanmaz. Küçük yaramaz, uslu durmaz. Küçük yaramaz, hiç uslanmaz.
1: Karadeniz müziğinin unutulmaz ismi Kazım Koyuncu, vefatının 21. yılında İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde düzenlenecek çok özel bir konserle anılıyor. Cuma akşamı gerçekleştirilecek Kazım'a Şarkılar Söylüyoruz adlı anma gecesinde aralarında Şevval Sam, Cahit Berkay, Selçuk Balcı ve kardeşi Niyazi Koyuncu'nun da bulunduğu çok sayıda sanatçı dostu, usta ismin ölümsüz eserlerini seslendirecek. Oro

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

yeşil eriyim. Ben içine hapsolmuş çekirdeğin mi senin? Hapiste günler ağır geçer diyorlar. Olsun, olsun be. Ben vazgeçtim hürriyetimden. Yeter ki yetim bir çocuk gibi bırakma yüreğimi gül. Zira sensiz bu can bir yüktür yüreğime. Kaldır öpülesi alnını ve bak bana. Karım, kızım, yoldaşım. Bir tek gözlerim değişmemiş sana. Bir tek gözle.

0: Bak memleket göz, ferim fidanım feryadım. Hey benim zizil parmak memleket göz, ferim fidanım feryadım. Hey benim zizil parmak memleket göz, ferim fidanım feryadım. Hey benim zizil parmak memleket göz.
1: Benim en büyük kudretim senin sahiden şehrimde olduğunu bilmek. Hatta şu an ıslak şehrimde geceliğin de balkondasın. Ben de dokunmaya çalışıyorum ince parmaklı ellerini. Kaldır öpülesi alnını ve bak bana. Yoroz değil kararan, yoroz değil. Yüzümde ışığından ayrılmanın kederi var bu akşam. Biraz da işte geldik gidiyoruzun hüznü var. Ama gördün mü gül, gördün mü?

0: attın beni kuşlar.
1: İzmir'de sevenleriyle muhteşem bir konserde buluşan Ajda Pekkan, sahne sırasında samimi açıklamalarda bulundu. Çok sevilen Dünyadan Uzak parçasını seslendirdikten sonra dinleyicilerle dertleşen usta isim, eserin sözlerini kendi yaşamıyla bağdaştırdığını dile getirdi.

0: Tekrar açıldı. Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
1: Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 50 53. We'll be right back.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğaya iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis

Serkan Koç'un yeni teklisi Bunun Adı Aşk'sa yayınlandı. Sözü ve müziği Oğuzhan Koç ve Çağrı Telkıvran'a ait olan şarkının düzenlemesi de Çağrı Telkıvran'a.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilimsel araştırma. İdeal uyuma süresi belli oldu. Çin'de yapılan yeni bir araştırma gece 7 saat 18 dakika uyumanın sağlık risklerini azalttığını ortaya koydu. Bilim insanlarına göre bu süre özellikle insülin direnci riskini azaltarak tip 2 diyabet ve yüksek tansiyon gibi önemli sağlık sorunlarının önlenmesine yardımcı olabilir. Araştırma Çinli bilim insanları tarafından yürütüldü. Çalışmada 2009 ile 2023 yılları arasında 20 ile 80 yaşları arasındaki 23.475 yetişkinin verileri incelendi. Araştırmaya göre hem yetersiz uyku hem de aşırı uyku vücudun kan şekeri dengesini olumsuz etkileyebiliyor. Bilim insanları her gece yaklaşık 7 saat 18 dakika uykunun ideal nokta olduğunu belirledi. Uzmanlar hafta içi yeterince uyuyamayan kişilerin hafta sonu birkaç saat daha fazla uyumasının faydalı olabileceğini belirtti. Ancak hafta içi zaten yaklaşık 7 saat uyuyan kişilerin hafta sonu çok daha uzun süre uyumasının önerilmediği ifade edildi. Uzmanlara göre gecede 7-8 saat kaliteli uyku kan basıncının %10 ila 20 oranında düşmesine yardımcı olabiliyor ve vücudun insüline duyarlılığını korumasına katkı sağlıyor. Öte yandan 6 saatten az uyku stres hormonlarını arttırarak tansiyonu yükseltebiliyor ve kan şekerinin artmasına yol açabiliyor. Uzmanlar uyku düzeninin kan şekeri, kan basıncı ve iltihaplanma gibi birçok biyolojik süreci etkilediğini ve bu nedenle sağlıklı bir uyku alışkanlığının genel sağlık için kritik önem taşıdığını vurguluyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Var. Yeni çalışmasıyla konuğumuz, merakla beklenen yeni albümünün habercisi olan Bana Bir Gülümse Ismarla tüm dijital platformlarda yerini aldı.

0: Anadolu Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler.
2: YKS'ye son 4 gün. Heyecanınız, umudunuzun, bugüne kadarki çabanızsa başarınızın habercisidir. Derin bir nefes alın ve hedefinize odaklanın. İstanbul Rumeli Üniversitesi olarak başarılar dileriz.
3: Küpe FM Haber.
4: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına ilişkin seçimlerin zamanında yapılmasıyla Cumhurbaşkanımızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı yoktur, önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır diye konuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Halkalı-Arnavutköy metro hattının 19 Haziran'da hizmete açılacağını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la varılan anlaşmanın ikinci aşamaya geçtiğini belirterek bunun adil bir anlaşma olduğunu söyledi. Trump, "Ben olmasaydım İsrail çok uzun zaman önce ortadan kalkmış olurdu" ifadelerini kullandı. Trakya'da aralıklarla devam eden yağışlar Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde barajlardaki doluluk seviyelerini artırdı. Son yağışlarla 15 barajın doluluk oranı geçen yılın Haziran ayındaki doluluk oranlarının üzerine çıktı. İsveç'e 5-1 yenilerek Dünya Kupası'na kötü bir başlangıç yapan Tunus, teknik direktörü Sabri Lamoshi'yi göndererek turnuvanın ilk koltuk değişikliğine imza attı. Kuzey Afrika ekibinin başına Suudi Arabistan'la Arjantin'i deviren tecrübeli Fransız Hervé Renard getirildi. La Liga ekiplerinden Real Madrid, Alman defans oyuncusu Antonio Rudiger'in sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.
3: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 29 kuruş, 1 euro 53 lira 66 kuruş, gram altın 6.426 liradan, çeyrek altın 10.778 liradan alıcı buluyordu.
5: Her hava için güvenli, konfor.

0: canlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
1: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 27, İstanbul ve Kırklareli 30, Edirne ve Çanakkale 31 derece.
0: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

Son dönemin dikkat çeken isimlerinden Aybüke Alber'e, sözleri Sezen Aksu'ya ait, 90'lı yıllarda Yonca Evcimik'in yorumuyla uzun süre listelerde kalan Tatlı Kaçığı yeniden müzikseverlerle buluşturdu. 90'lar ruhunu bugüne taşıyan Aybüke Alber'e dinleyicilerden tam not aldı.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde, yabancılık çekmesin.
2: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şabankaya 0544 841 06 29.
5: Çetinler Arçelik milli takımımızın yanında futbol bayramına tam kadro hazır. Çetinler mağazalarından seçili televizyon alımlarına özel Türk kahve makinesi veya 13 bin TL değerinde espresso makinesi hemen teslim hediye. Haydi milli takım, kalbimiz sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
6: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
7: Doğru tercihler fark yaratır. Silivri Sürücü Kursu Marmara Plaza 3. kat ve Merkez Şubesi yeni yerinde New Center'da hizmetinizde. Ehliyet almak için doğru adres, 35 yılı aşan tecrübesiyle Silivri Sürücü Kursu. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
8: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.
9: Küpe FM.
10: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

2026 Edirne Lavanta Tarla Günleri kapsamında Edirne'de mor renge bürünen lavanta tarlaları ziyaretçilere açıldı. Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği ile Lalapaşa Kadın Emeği Girişimciler Üretim ve İşletme Kooperatifi işbirliğinde düzenlenen etkinlikte ziyaretçiler lavanta tarlalarını gezerek fotoğraf çekebilecek. Lavanta Tarla Günleri 24 Haziran'da sona erecek.

0: Küpe FM reklam.
1: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in eli cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
2: Baba büyüksün!
1: Diyerek babasına sarılıyor.
3: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
4: Yakışan yapar.
5: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın, yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
6: Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
7: NAR Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda NAR Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. NAR Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 0005 Çerkezköy 0282 888 9605.
5: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize 0288 318 23 38.
8: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
9: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özenle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
10: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
0: Küpe FM reklam.
11: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

Can Taşçı İstanbul'da bir kez daha unutulmaz bir geceye imza attı. Beşiktaş Stadyumu'nda gerçekleşen ikinci İstanbul konseri de kapalı gişe gerçekleşirken rüzgarlı ve yağışlı havaya rağmen on binlerce müziksever stadyum çevresinde uzun kuyruklar oluşturdu. Her turnesinde yeni bir şarkı yayınlayan Taşçı gidişat performansıyla da geceye damga vurdu.

Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

0: Besteci ve piyanist Doktor Angelika Akbar'ın yeni albümü Aforizmalar 432 3. teklisi Üsküdar'a giderken dijital platformlarda yerini aldı. Şarkıda Akbar'a opera sanatçısı Hakan Aysev vokal performansıyla eşlik etti.
1: Oldu da bir yağmur, katibin setresi uzun.

0: FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
3: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Kamyon, tır ve karavan ehliyeti Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
4: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
6: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
7: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
8: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673-7373 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.

Vedamız bugün Erol Evgin'le olsun. Varsa yoksa sen diyecek. Yarın saat 15'te tekrar görüşmeyi diliyoruz. Hoşça kalın.

umudu var, hem zor olsa da bir el veren olur elbet mahzun aşkıma. Kim kendinden kaçabilmiş hayata baksana.

0: ve müzik keyfi sona erdi.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM.
3: Rumeli'den haberler.
4: YKS'ye son 4 gün. Heyecanınız, umudunuzun, bugüne kadarki çabanızsa başarınızın habercisidir. Derin bir nefes alın ve hedefinize odaklanın. İstanbul Rumeli Üniversitesi olarak başarılar dileriz.
5: Küpe FM Haber.
6: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye'nin gündemini meşgul eden 25 il kurulacağı yönündeki söylemler, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından kesin bir dille yalanlandı. Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen, aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 11 şüpheliden 10'u tutuklandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına ilişkin seçimlerin zamanında yapılmasıyla Cumhurbaşkanımızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı yoktur, önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır diye konuştu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la varılan anlaşmanın ikinci aşamaya geçtiğini belirterek bunun adil bir anlaşma olduğunu söyledi. Trump, "Ben olmasaydım İsrail çok uzun zaman önce ortadan kalkmış olurdu" ifadelerini kullandı. Trakya'da aralıklarla devam eden yağışlar Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde barajlardaki doluluk seviyelerini artırdı. Son yağışlarla 15 barajın doluluk oranı geçen yılın Haziran ayındaki doluluk oranlarının üzerine çıktı.
5: Spor.
6: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu olumlu eleştirilere saygı duyduğunu belirterek daha ilk maçta böyle bir fırsat bekleyip de saldıran, olmayan şeyleri olmuş gibi gösteren, bunları Türk milletine havale ediyorum, akbabalık, sırtlanlık yapmaya gerek yok dedi. İsveç'e 5-1 yenilerek Dünya Kupası'na kötü bir başlangıç yapan Tunus, teknik direktörü Sabri Lamoshi'yi göndererek turnuvanın ilk koltuk değişikliğine imza attı. Kuzey Afrika ekibinin başına Suudi Arabistan'la Arjantin'i deviren tecrübeli Fransız Hervé Renard getirildi.
5: Finans.
6: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 29 kuruş, 1 euro 53 lira 66 kuruş, gram altın 6426 liradan, çeyrek altın 10778 liradan alıcı buluyordu.
7: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
6: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
7: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'desiniz. 16 Haziran 2026 Salı gününde sizlerleyiz. Bir ikili Ajda Pekkan ve Manifest var. Türk pop müziğinin süperstarı genç yıldızlara Manifest'e destek verdi bu şarkıda. Hileliyle şimdi radyonuzda.

0: çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji Orzaks'tan.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. Blokta 0533 446 8697.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 6635.
3: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
4: Küpe FM Reklam.

Haftanın ikinci iş günü geride kalıyor artık yavaş yavaş ve haftanın ikinci eve dönüş keyfinde ben Mehmet Ali size eşlik etmeye devam ediyorum. Her zaman olduğu gibi, her akşam yaptığımız gibi bu güzel yaz akşamına ilerliyoruz. Şimdi ise evdeki saat konuklarımızdan bir başkası Sustum radyonuzda.

0: Reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Müziğin en sevilen yıldızlarıyla sevgilim Sezen Aksu burada olacak. Bizlerle yeni albüm müjdesini duyurmuştu geçtiğimiz aylarda ve özellikle Yani adını verdiği şarkısıyla küpe FM frekanslarında keyfini çıkarın.

0: Reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
2: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji,
1: Orzakstan. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444 4469.
5: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
6: Başak Ticaret Erçelik'te süper klima fırsatı. Klimalar 29.999 liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik AC 6030 havadar hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Erçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
7: Küpe FM reklam.

Radyonuz Küpe FM'de Deeper Rice ve Jabbar burada olacak. Bize eşlik edecekler. Sevgili dinleyiciler, ben Mehmet Ali. En iyilerle size eşlik etmeye devam ediyorum. Radyolarınızda Deeper Rice ve Jabbar zamanı. Keyifli akşamlar Türkiye.

Her zamanki gibi sevgili Hadise burada olacak. Bu arada bir röportajını okudum. Hadise'nin hayatımdan birçok insanı çıkardığını itiraf etti. Ölene kadar yanımda derken bile ihanet edebiliyorlar. Sahne ışıkları altında parlayan Hadise evde ise tamamen rahat olmayı tercih ediyor. Ara beyniyle şimdi radyonuzda.

Sanki hiç ışık yoktu. Bu yüzden parladım çünkü elimde başka ışık yoktu. Gömlekte kırışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu. Yaprak dalından

parladım çünkü elimde başka şık yoktu. Gömlekte kırışık çok yanıktık, Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim, ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostop.

0: Beyoğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilimsel araştırma. İdeal uyuma süresi belli oldu. Çin'de yapılan yeni bir araştırma gece 7 saat 18 dakika uyumanın sağlık risklerini azalttığını ortaya koydu. Bilim insanlarına göre bu süre özellikle insülin direnci riskini azaltarak tip 2 diyabet ve yüksek tansiyon gibi önemli sağlık sorunlarının önlenmesine yardımcı olabilir. Araştırma Çinli bilim insanları tarafından yürütüldü. Çalışmada 2009 ile 2023 yılları arasında 20 ile 80 yaşları arasındaki 23.475 yetişkinin verileri incelendi. Araştırmaya göre hem yetersiz uyku hem de aşırı uyku vücudun kan şekeri dengesini olumsuz etkileyebiliyor. Bilim insanları her gece yaklaşık 7 saat 18 dakika uykunun ideal nokta olduğunu belirledi. Uzmanlar hafta içi yeterince uyuyamayan kişilerin hafta sonu birkaç saat daha fazla uyumasının faydalı olabileceğini belirtti. Ancak hafta içi zaten yaklaşık 7 saat uyuyan kişilerin hafta sonu çok daha uzun süre uyumasının önerilmediği ifade edildi. Uzmanlara göre gecede 7-8 saat kaliteli uyku kan basıncının %10 ila 20 oranında düşmesine yardımcı olabiliyor ve vücudun insüline duyarlılığını korumasına katkı sağlıyor. Öte yandan 6 saatten az uyku stres hormonlarını arttırarak tansiyonu yükseltebiliyor ve kan şekerinin artmasına yol açabiliyor. Uzmanlar uyku düzeninin kan şekeri, kan basıncı ve iltihaplanma gibi birçok biyolojik süreci etkilediğini ve bu nedenle sağlıklı bir uyku alışkanlığının genel sağlık için kritik önem taşıdığını vurguluyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: KÜPFM. Rumeli'den haberler.
2: YKS'ye son 4 gün. Heyecanınız, umudunuzun, bugüne kadarki çabanızsa başarınızın habercisidir. Derin bir nefes alın ve hedefinize odaklanın. İstanbul Rumeli Üniversitesi olarak başarılar dileriz.
3: KÜPFM Haber.
4: KÜPFM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye'nin gündemini meşgul eden 25 il kurulacağı yönündeki söylemler, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından kesin bir dille yalanlandı. Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen, aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 11 şüpheliden 10'u tutuklandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına ilişkin seçimlerin zamanında yapılmasıyla Cumhurbaşkanımızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı yoktur, önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır diye konuştu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la varılan anlaşmanın ikinci aşamaya geçtiğini belirterek bunun adil bir anlaşma olduğunu söyledi. Trump, "Ben olmasaydım İsrail çok uzun zaman önce ortadan kalkmış olurdu" ifadelerini kullandı. Trakya'da aralıklarla devam eden yağışlar Edirne, Tekirdağ ve Kökleli'nde barajlardaki doluluk seviyelerini artırdı. Son yağışlarla 15 barajın doluluk oranı geçen yılın Haziran ayındaki doluluk oranlarının üzerine çıktı.
3: Spor.
4: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, olumlu eleştirilere saygı duyduğunu belirterek, daha ilk maçta böyle bir fırsat bekleyip de saldıran, olmayan şeyleri olmuş gibi gösteren, bunları Türk milletine havale ediyorum, akbabalık, sırtlanlık yapmaya gerek yok dedi. İsveç'e 5-1 yenilerek Dünya Kupası'na kötü bir başlangıç yapan Tunus, teknik direktörü Sabri Lamoshi'yi göndererek turnuvanın ilk koltuk değişikliğine imza attı. Kuzey Afrika ekibinin başına Suudi Arabistan'la Arjantin'i deviren tecrübeli Fransız Hervé Renard getirildi.
3: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 29 kuruş, 1 euro 53 lira 66 kuruş, gram altın 6.426 liradan, çeyrek altın 10.778 liradan alıcı buluyordu.
5: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
4: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
5: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Uzun bir aranın ardından modern ve aynı zamanda baktığımız zaman Türk pop müziğinde Steel Sound ve tavrıyla yeni bir devrin kapılarını da açıyor. Ayşe Hatun Önal radyonuza 6 yıllık sessizliğini bozduğu o şarkı Su Damlası.

0: Reklam.
1: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
2: Baba büyüksün!
1: Diyerek babasına sarılıyor.
3: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
4: Yakışanı yapar.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı.

Otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.

0: çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji,
1: Orzaks'tan. Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özenle hazırlanan oğlak çevirme, geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
1: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 07 07.
4: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
5: Küpe FM Reklam.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri 24 Haziran'a kadar devam ediyor. Kumbasar yumurta 30'lu iri boy 129.95, Mehmet Efendi Türk kahvesi 100 gram 74.95, Mutlu Makarna 500 gram çeşitleri 16.95, Fusti 1,5 litre çeşitleri 57.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

Radyonuz Küpü FM'de ilerlemeye devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, sırada bu defa müziğin sevilen bir başka yıldızıyla ilerlemeye devam edeceğiz. Melisa şimdi radyonuzda, Sebebim Yok.

0: FM reklam.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.

0: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji. Orzaks'tan.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Ne olur ne olmaz, sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, VES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
6: Göz Çorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Çorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
7: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik. Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
8: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
9: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
10: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
11: Küpe FM Reklam.

0: selam.
1: Ailenizle birlikte doğaya iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Lider Club'ta buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Radyonuz Küpe FM'de Sefo ve Sena Şahin'i bir araya getiren Bir Bilsen şarkısı. Şimdi Radyonuz Küpe FM'de Keyifli Akşamlar Türkiye.

0: Reklam.
1: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loader Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
3: NAR Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değil periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda NAR Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. NAR Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 000 Çerkezköy 0282 888 9605.
4: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşklere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşklere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
0: Küpe FM Reklam.

Küpe FM'de bu harika salı akşamında beraberdik sevgili dinleyiciler. Sırada bu defa en iyileri radyolarınıza getirmeye devam ederken sevgili Zeynep Bastık burada olacak. Bize eşlik eden sesin sahibi olacak sevgili dinleyiciler. Yaz sezonunun da öne çıkan şarkılarından birisi olmaya aday bir şarkı diyebiliriz. Sevgili Zeynep Bastık, Bana Sorma'yla radyonuzda yarın saat 17'de buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Efendim herkese merhaba. Yepyeni bir günün daha akşamında Küpe FM'de sizlerleyim ve güzel bir salı günü olduğunu ümit ediyorum ve hep ne derim sonrasında. Eğer gününüz güzel geçmediyse de şu dakika itibariyle harika olacak. Çünkü Küpe FM'desiniz, güne veda başladı ve tabii ki her zaman olduğu gibi en iyilere eşlik etmek üzere hazırım. Yine bahsedeceğimiz birçok da şey var ve ilk şarkıyla başlıyoruz.

0: Seni konuşurum.
1: Küpe FM reklam.
2: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
3: Baba büyüksün!
2: Diyerek babasına sarılıyor.
4: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
5: Yakışan yapar.
6: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
7: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.
8: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 6635. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.

0: çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji
1: Orzakstan. Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
2: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
3: Küpe FM reklam.

Tarkan'la devam edelim. Şimdi Bir Oluruz yolunda dinleyelim. Tarkan biliyorsunuz geçen gün bir açıklama yaptı. Dünya Kupası ilk maçında aldığımız yenilgi sonrasında. Hem yazında hem kışında seninleyiz dediğimiz milli takıma daha ilk maçın ardından bu kadar yüklenilmesini üzüntüyle karşıladım dedi. Çok da haklı. Megastar yine megastarlığını gösterdi. Yolun başında eleştiriyle motivasyonlarını kırmak yerine bir oluruz yolunda dediğimiz milli takımımızın yolunda gerçekten bir olalım dedi. Her zaman bir olmaya ihtiyacımız var zaten ve işte Tarkan'la başlıyoruz.

0: Bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri 24 Haziran'a kadar devam ediyor. Bingomatik 4 kilogram ultra beyaz 199.95, familia tuvalet kağıdı 40'lı plus 3 katlı natural 299.95, konforlu ve hafif kamp koltuğu 499.95, Oduncuzade mangal kömürü 2 kilogram 129.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

Sertab Erener var sırada ve Sertab Erener'in en sevdiğim şarkılarından bir tanesi nedir biliyorsunuz? Güle güle şekerim. Çok severim Sertab Erener'in bu şarkısını. Biraz neşelenmek adına dinleyebiliriz. Bu arada Türk pop müziğinin güçlü sesi Sertab Erener 2026 yılında İstanbul'da, Ankara'da, Antalya'da, Bursa'da ve İzmir'de seyircileriyle buluşmaya hazırlanıyor ve konserlerin biletleri satılmaya başlanmış, bile hızla da tükenecektir. Özellikle yaz dönemi, sonrasında sonbahar dönemi de konserler açısından parlak bir dönem biliyorsunuz. Ve işte Sertab Erener.

0: Küpe FM reklam.
1: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
3: Küpe FM Reklam.

0: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
1: Kübe FM.
2: Yıllar geçse de üstünden bu kalp seni unutur mu? Kader gibi istemeden

Sel'le devam edeceğiz şimdi. Peki öyle olsunla. Son zamanlarda yeni bir popüler akım başlamış. Solo maxing. Duymuş muydunuz bilmiyorum. Flört etmek yerine bekar kalıp zamanını ve parasını kendine ayırma eğilimiymiş bu. Giderek daha da popüler hale geliyormuş. Belki de flört edecek birisinin karşısına çıkmamasından kaynaklı olarak insanların sonuç itibariyle bu sona ulaşması ve böyle bir savunma mekanizması geliştirmesinden de olabilir. Ama insanın bir süre kendisiyle kalması da güzel bence. Peki öyle olsun ve Göksel.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilimsel araştırma. İdeal uyuma süresi belli oldu. Çin'de yapılan yeni bir araştırma gece 7 saat 18 dakika uyumanın sağlık risklerini

0: azalttığını ortaya koydu. Bilim insanlarına göre bu süre özellikle insülin direnci riskini azaltarak tip 2 diyabet ve yüksek tansiyon gibi önemli sağlık sorunlarının önlenmesine yardımcı olabilir. Araştırma Çinli bilim insanları tarafından yürütüldü. Çalışmada 2009 ile 2023 yılları arasında 20 ile 80 yaşları arasındaki 23.475 yetişkinin verileri incelendi. Araştırmaya göre hem yetersiz uyku hem de aşırı uyku vücudun kan şekeri dengesini olumsuz etkileyebiliyor. Bilim insanları her gece yaklaşık 7 saat 18 dakika uykunun ideal nokta olduğunu belirledi. Uzmanlar hafta içi yeterince uyuyamayan kişilerin hafta sonu birkaç saat daha fazla uyumasının faydalı olabileceğini belirtti. Ancak hafta içi zaten yaklaşık 7 saat uyuyan kişilerin hafta sonu çok daha uzun süre uyumasının önerilmediği ifade edildi. Uzmanlara göre gecede 7-8 saat kaliteli uyku kan basıncının %10 ila 20 oranında düşmesine yardımcı olabiliyor ve vücudun insüline duyarlılığını korumasına katkı sağlıyor. Öte yandan 6 saatten az uyku stres hormonlarını arttırarak tansiyonu yükseltebiliyor ve kan şekerinin artmasına yol açabiliyor. Uzmanlar uyku düzeninin kan şekeri, kan basıncı ve iltihaplanma gibi birçok biyolojik süreci etkilediğini ve bu nedenle sağlıklı bir uyku alışkanlığının genel sağlık için kritik önem taşıdığını vurguluyor.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Yaşar'la devam edeceğiz şimdi. Hep böyle kal diyecek Yaşar. Talu şarkılarında bu şarkıyı da Yaşar yorumladı. Çok da güzel yorumladı. Yaşar'ın sesine çok yakıştı. Bu arada Instagram'da bizleri takip edebilirsiniz. Ülkenizin, bölgenizin gündemi ve tabii ki ilginç haberler ve aynı zamanda da bizlerden, konuklardan, programlardan, radyonuzdan haberdar olmak için diyorum. www.kupfm.com.tr'yi de unutmayalım. Tek bir tıkla tüm akıllı cihazlardan bizleri dinleyebilirsiniz. Ve işte Yaşar, hep böyle kal.

Teoman'la devam edeceğiz şimdi. Teoman'dan Paramparça dinleyeceğiz. Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ta verdiği konserde bayağı bir görüntü paylaşıldı Teoman'dan. Bir sosyal medya kullanıcısı da Teoman'ın yerde yatarak şarkı söylediği anları Beşiktaş stadında adamın biri yerlerde sürünüyor dedi. Aman Allah'ım, inanılmaz. Bu arada tabii ki o konserin bir parçası. Zaman zaman koltuğunda da oturuyor. Gençlik yıllarında daha farklı şekillerde de bulunabiliyordu sahnede. Yani sonuç itibariyle şimdilerde de farklı bir tarz geliştirmiş. Bunu yapanlar var bu arada. Yabancılarda da var. Yani sadece Teoman yapmıyor. O konserin bir parçası yani. Ama artık ne yapsanız olay oluyor zaten. Biliyorsunuz, öyle bir dönemdeyiz. Ve işte Teoman Paramparça.

0: FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz. Fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Çetinler Arçelik milli takımımızın yanında futbol bayramına tam kadro hazır. Çetinler mağazalarından seçili televizyon alımlarına özel Türk kahve makinesi veya 13.000 TL değerinde espresso makinesi hemen teslim hediye. Haydi milli takım, kalbimiz sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Tekne çekme, karavan ve römork ehliyeti de Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
0: Küpe FM reklam.

Berkay Aslanlar doğuyor diyecek. Ben de size YouTube'un aslanlarından, liderlerinden birinden bahsedeceğim. Mr. Beast YouTube'da 500 milyon aboneye ulaşmış. Herkesin derdi abonelik, biliyorsunuz. Herkesin derdi beğenilmek. Sadece abonelik de yetmiyor. Beğenmeniz gerekiyor. Videolara yorum yapmanız gerekiyor. Ve kimin kanalını takip ederseniz bu alanda istekte bulunuyor. Mr. Beast'in böyle bir şeye hiç ihtiyacı yok belli ki. Yaklaşık 1 milyar dolar kazanıyor kendisi. Ve geçen gün bir yerde diyordu ki, tekrar yeniden girsem YouTube'a yine aynı şeyi sağlarım, izleyiciyi sağlarım, aboneyi sağlarım, bu işi ben biliyorum diye. Tabii şimdi hesabını kapatıp yine Mr. Beast olarak girse gelirler, ama tekrardan baştan girse acaba olur mu böyle bir şey? Yani o kadar da iddialı, olayı çözdüm diyor. Haklıdır. Mr. Beast'le devam etmiyoruz tabii ki. Berkay'la Aslanlar Doğuyor'la devam ediyoruz.

0: Reklam. Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
1: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
0: Küpe FM Reklam.

İçiyorum ederimize diyecek şimdi efendim İkilem ve Tuğba Yurt'tan dinleyeceğiz. Geçen gün Londra ile ilgili bir haber gördüm. Londra'nın göbeğinde terk edilmiş bir akıl hastanesi var ve ayda 300 dolara yaşamak ister misiniz diye de yazı yazıyordu haberin üstünde. Yani çok ilginç. Londra'daki barınma krizi yeni bir şehir alt kültürü yaratmış. İnanılmaz bir yaşam tarzı varmış orada. Evet, gidiyorlar. Akıl hastanesinde yaşıyorlar. Gençler ve sanatçılar normal kira ödemek yerine terk edilmiş hastanelerde, eski kiliselerde, kapanmış fabrikalarda, boş kamu binalarında yaşamayı seçiyor. Daha ucuz, daha sıra dışı kesinlikle ve daha distopik yani. Hayatta artık zaten distopik senaryolarla doldu taştı. Bilmiyorum ne olacak bu işin sonu. Ve işte içiyorum ederimize.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilimsel araştırma. İdeal uyuma süresi belli oldu. Çin'de yapılan yeni bir araştırma gece 7 saat 18 dakika uyumanın sağlık risklerini azalttığını ortaya koydu. Bilim insanlarına göre bu süre özellikle insülin direnci riskini azaltarak tip 2 diyabet ve yüksek tansiyon gibi önemli sağlık sorunlarının önlenmesine yardımcı olabilir. Araştırma Çinli bilim insanları tarafından yürütüldü. Çalışmada 2009 ile 2023 yılları arasında 20 ile 80 yaşları arasındaki 23.475 yetişkinin verileri incelendi. Araştırmaya göre hem yetersiz uyku hem de aşırı uyku vücudun kan şekeri dengesini olumsuz etkileyebiliyor. Bilim insanları her gece yaklaşık 7 saat 18 dakika

0: dakika uykunun ideal nokta olduğunu belirledi. Uzmanlar hafta içi yeterince uyuyamayan kişilerin hafta sonu birkaç saat daha fazla uyumasının faydalı olabileceğini belirtti. Ancak hafta içi zaten yaklaşık 7 saat uyuyan kişilerin hafta sonu çok daha uzun süre uyumasının önerilmediği ifade edildi. Uzmanlara göre gecede 7-8 saat kaliteli uyku kan basıncının %10 ila 20 oranında düşmesine yardımcı olabiliyor ve vücudun insüline duyarlılığını korumasına katkı sağlıyor. Öte yandan 6 saatten az uyku stres hormonlarını arttırarak tansiyonu yükseltebiliyor ve kan şekerinin artmasına yol açabiliyor. Uzmanlar uyku düzeninin kan şekeri, kan basıncı ve iltihaplanma gibi birçok biyolojik süreci etkilediğini ve bu nedenle sağlıklı bir uyku alışkanlığının genel sağlık için kritik önem taşıdığını vurguluyor.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Geldik bugün de programın sonuna. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Efendim sizler hiçbir yere ayrılmayın. Çünkü Küpe FM'desiniz. En iyiler sadece ve sadece burada sizlerle buluşmaya devam ediyor. Bense yarın akşam yine burada sizlerleyim.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilimsel araştırma. İdeal uyuma süresi belli oldu. Çin'de yapılan yeni bir araştırma gece 7 saat 18 dakika uyumanın sağlık risklerini azalttığını ortaya koydu. Bilim insanlarına göre bu süre özellikle insülin direnci riskini azaltarak tip 2 diyabet ve yüksek tansiyon gibi önemli sağlık sorunlarının önlenmesine yardımcı olabilir. Araştırma Çinli bilim insanları tarafından yürütüldü. Çalışmada 2009 ile 2023 yılları arasında 20 ile 80 yaşları arasındaki 23.475 yetişkinin verileri incelendi. Araştırmaya göre hem yetersiz uyku hem de aşırı uyku vücudun kan şekeri dengesini olumsuz etkileyebiliyor. Bilim insanları her gece yaklaşık 7 saat 18 dakika uykunun ideal nokta olduğunu belirledi. Uzmanlar hafta içi yeterince uyuyamayan kişilerin hafta sonu birkaç saat daha fazla uyumasının faydalı olabileceğini belirtti. Ancak hafta içi zaten yaklaşık 7 saat uyuyan kişilerin hafta sonu çok daha uzun süre uyumasının önerilmediği ifade edildi. Uzmanlara göre gecede 7-8 saat kaliteli uyku kan basıncının %10 ila 20 oranında düşmesine yardımcı olabiliyor ve vücudun insüline duyarlılığını korumasına katkı sağlıyor. Öte yandan 6 saatten az uyku stres hormonlarını arttırarak tansiyonu yükseltebiliyor ve kan şekerinin artmasına yol açabiliyor. Uzmanlar uyku düzeninin kan şekeri, kan basıncı ve iltihaplanma gibi birçok biyolojik süreci etkilediğini ve bu nedenle sağlıklı bir uyku alışkanlığının genel sağlık için kritik önem taşıdığını vurguluyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.

hayatın boyunca mutluluklar olur ve çocuklar olmaz. Seni çok daha iyi anlayan birisi, alkolle arası olmayan birisi. Veya istediğinde %100 seninle, seninle kendini unutan birisi. Benim seçeneğim daha erken verildi ve sabitlendim şeytanla.

hayatın boyunca sıcak bir yatak samimi bir sarılış bulursun. Hepsiyle boğuştum bir bir, acımadılar sırtımda bıçakları unuttum. Bir yerde durursun insansın, bir yerde durursun. Durmadım diplere kavuştum, dipler ise

yerinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 1.

kez daha durup karşında. Belki de son defa soruyorum sana.

Çok ayıp elveda, gerekmez dönme çık. Sevdiğim.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 3.